bir efendimiz. Şahid-i şey levendimiz. Hazreti bir efendimiz.